0: maksadıya.
1: Dihok Radyo, #.ben, #.ne.
2: Radyo Dihok, kurtiyenden gubasa, dehene peşkeş giren.

Selam. Erem korucan kirve menezin an avgında tınav kanım son bukum. Mina çele faize perde bitana hol gecen ana bay kurleğe. Berbu

Erem Korocan kirve menezin anavgında tenev kanım son bukum. Mina çele faize perde bisana hol gecen ana bay kurlehe. Berbu

Erem korucan kirve menezin an avgında tenev kanım son bukum. Mina çele faize perde bitana hol gecen ana bay kurleğe.